Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum.

0: Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. TBMM iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek, maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik'te işçiler arasındaki müzakereler sonucunda yetkili sendika temsilcilerinin de katılımıyla uzlaşı sağlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tekin, aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir, dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir, dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş,

Brent petrolün varil fiyatı $79.35, bir Bitcoin $65.661, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Baktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

günler. Gelişmelerle karşınızdayım. MİT DAEŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhatif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesis amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yumaklı, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti.

0: Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak...

0: sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: yerine.
1: Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

0: Abdülkadir Uraloğlu Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası. Halkalı Arnavutköy hattı hakkında yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da hizmete açılacak dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin sınıfta ders yaptık. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Fiziki altyapı itibarıyla gerçekten Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek bir altyapıyı sağladık dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kodatlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsen bomba atmaya devam edebilirim şeklinde konuştu.
1: Spor.
0: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Harika bir günün içerisindeyiz değil mi? Yine sizin frekansınızda buluştuk işte. Kulaklarınızda festival enerjisi yerini aldıysa önümüzdeki 2 saat boyunca hayatın tüm renkleri en güzel ritimlerle bir araya gelecek diyebiliriz. Bugün takvimler 17 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor ve yine dop dolu bir akış sizleri bekliyor diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde beşiklenme alışkanlığımızın geleceğinden yeşil sahalardaki inanılmaz mucizelere ve sosyal medyanın yeni trendlerinden sağlığımızı korumaya çalışırken düştüğümüz gizli tuzaklara kadar konuşacak çok şeyimiz var. Müziğin sesini biraz daha aç, arkana yaslan ve günün tadını çıkarmaya başla diyebiliriz. Şimdi enerjimizi harika bir şarkıyla yukarıya taşıyoruz. Hemen ardından buradayım.

Beslenme dünyasından çok enteresan bir araştırmayla devam edeceğiz yayınımıza. Portekiz'deki University of Bre Interior araştırmacıları tüketicilerin alternatif protein kaynaklarına yaklaşımını ölçmek için ilginç bir deney yapmışlar efendim. Katılımcılara biri böcek proteini içeren, diğeri de geleneksel iki farklı bar tattırılıyor. Sonuçlar ne peki? Katılımcıların büyük kısmı böcek içerikli barı geleneksel tahıl barına tercih ediyor. Beyin aktiviteleri ve kalp atışları incelendiğinde üründe böcek olduğunu bilmediklerinde bile dikkat ve odaklanma düzeylerinin tavan yaptığı görülüyor. Yani uzmanlar diyor ki başlangıçtaki o tiksinti beklentisinin aksine insandaki merak duygusu tüm ön yargıları bastırmaya yetiyor. Zaten küresel pazar verileri de bu sektörü doğruluyor diyebiliriz. Böcek bazlı gıda pazarının önümüzdeki dönemin en hızlı büyüyen alanlarından biri olacağı kesin. Sürdürülebilir bir gelecek için belki de yakında mutfaklarımızda bu ürünleri daha çok sık göreceğiz ve şimdilik bildiğimiz taze ritimlerle devam edelim diyelim. Sıradaki şarkı radyonda senin için çalıyor.

yeşil sahalara, bizim çocuklara çeviriyoruz şimdi rotayı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki o kritik Paraguay karşılaşması için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Arizona'daki Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen son idmanda teknik direktör Montella yönetimindeki taktik provalar yapıldı ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanı Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yakından takip etti ama basına açık olan o ilk 15 dakikada herkesin gözü iki isme kilitlendi. Merih Demiral ve Eren Elmalı. Avustralya maçının ardından sosyal medyada gündem olan ikilinin Paraguay maçı öncesi ciddi bir imaj değişikliğine gittiği görülüyor. Merih'in bıyıkları, Eren'in ise saç tarzı tamamen değişmiş durumda. Anlaşılan o ki takım sahaya sadece taktik olarak değil, mental ve görsel olarak da yepyeni bir enerjiyle çıkmaya kararlı diyebiliriz. Çok eleştirilmişti çünkü. Paraguay karşısında kalbimiz yine onlarla atacak. Biz de bu yüksek enerjiyi bozmadan kulaklarındaki ritmi biraz daha hareketlendiriyoruz. İşte sıradaki parça.

Efendim bu yaz Dünya Kupası'nı bol bol konuşacağız değil mi? Çünkü Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. Ve turnuva tarihinin belki de en büyük sürprizlerinden biri Atlanta'daki bir stadyumda yaşandı. Son Avrupa şampiyonu İspanya kupanın yeni yüzü Yeşilburun Adaları karşısında adeta duvara çarptı. Yıldızlar topluluğu İspanya 90 dakika boyunca kaleyi abluk altına alsa da tabela değişmedi ve maç golsüz beraberlikle bitti. Tabii bu tarihi başarının arkasında öyle bir kahraman var ki tüm dünyanın dilinde. Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki tecrübeli kalecisi Wozinha kalesinde resmen devleşti. Yaptığı kurtarışlar o kritik anlardaki soğukkanlılığı takımını tek başına ayakta tuttu ve ülkesine Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazandırdı. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan harika bir hikaye izledik diyebiliriz. Şimdi efendim tempomuzu bozmayacağız. Kıpır kıpır şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yeşilburun Adaları'nı ilgilendiren, yine bizi de çok yakından ilgilendiren bir konu

Efendim az önce sizlere Yeşilburun Adaları'nın o tarihi İspanya başarısından bahsetmiştik ya. Şimdi işim bizi çok yakından ilgilendiren ekran başında "Aa bizim ligdeki oyuncu değil mi bu ya?" dedirten kısmına gelelim. Mavi Köpek Balıkları lakaplı bu takımın kaptanlık bandını takan isim bizim ligimizden çok iyi tanıdığımız, kariyerini Iğdır FK'da sürdüren 27 yaşındaki Rian Mendes. Turnuvada ilk kez boy gösteren ülkelerin başında devlere karşı müthiş bir liderlik sergiledi. Aslında bu takımın buraya gelişi de tam bir peri masalı diyebiliriz. Afrika elemelerinde Kamerun ve Angola gibi kıtanın dev güçlerini geride bırakıp grubunu da lider tamamlayarak bu bileti aldılar ve dünyanın farklı kıtalarındaki oyuncuları bir araya getirip müthiş bir takım ruhu yakalamışlar. Bizim ligimizden bir oyuncuyu da o sahnede kaptan olarak izlemek ayrı bir keyif dedi, değil mi? Efendim bu güzel başarı hikayesinin ardından şimdi şehrindeki o güzel havayı daha da neşelendirecek harika bir şarkıyla devam ediyoruz.

Dünya Kupası'ndan bir başka dikkat çeken perde arkası gelişmeyle devam ediyoruz. Los Angeles Stadyumunda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelen ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İran milli takımı maçın bitiş düdüğüyle birlikte hiç vakit kaybetmeden şehirden ayrıldı. Kafili uçakla hemen Meksika'nın Tijuana kentine geri döndü ve aslında bu durumun arkasında ciddi bir diplomatik arka plan var. Amerika ve İran arasındaki siyasi gerilimler nedeniyle takım kamp çalışmalarını tamamen Meksika sınırları içerisinde yürütüyor ve maç günü Los Angeles'a gelişip dönüyor. Takımın tecrübeli ismi Rezyan'da yaptığı açıklamada Meksika halkının kendilerine gösterdiği misafirperverliğe ve kibarlığa özel olarak teşekkür etti. Bir sonraki maçları 21 Haziran'da Belçika'ya karşı olacak ve hazırlıklar yine sınırın ötesinde sürüyor. Sporun birleştirici gücü dileriz ki her şeyin önüne geçer. Biz şimdi radyonda tempoyu hiç düşürmeden harika bir melodiyle yolculuğumuza devam ediyoruz.

Son dönemde sosyal medya akışlarında mutlaka gözünüze çarpmıştır. Hani o kendi ekmeğini kendi yapan 1950'lerin 60'ların mutfak estetiğini günümüze taşıyan, sakin ve sade kıyafetlerle ev hayatını paylaşan kadınlar. İşte dijital dünyanın yeni gözdesi Thread Wife, yani geleneksel eş akımı. Özellikle TikTok, Instagram ve YouTube gibi popüler platformlarda milyonlarca kişi bu içerikleri izliyor. Peki neden bir anda bu kadar popüler oldu? Aslında uzmanlar bunu modern hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacasına, dijital dünyanın sürekli üzerimize yığdığı strese karşı bir yavaş yaşam ve nostalji arayışı olarak yorumluyor. İnsanlar o karmaşadan kaçıp daha kontrollü, daha sakin ve ev odaklı bir rutin gösterliğinde huzur buluyorlar. Tabii bu durum sadece bir hobi mi yoksa derin bir hayat felsefesi mi? Orası tartışılır efendim. Ama görselliğin bizi geçmişe götüren o büyüleyici hissi kesinlikle çok güçlü. Biz de şimdi geçmişin o güzel duygusunu yansıtan, ruhunu dinlendirecek harika bir şarkıyla devam ediyoruz.

Az önce bahsettiğimiz popüler trend wife akımı sosyal medyada sadece estetik videolarla sınırlı kalmıyor. Arka planda çok daha büyük bir sosyolojik tartışmayı da beraberinde getiriyor efendim. Eleştirilerin en yoğunlaştığı nokta modern kadının yıllar içinde kazandığı ekonomik bağımsızlık ve toplumsal rollerin bu akımla çelişkisi.

geçebileceği yönünde. Diğer taraftan bu akımı savunanlarsa bunu tamamen kişisel bir tercih olarak belirtiyor. Aslında mesele modern dünyada uzun süredir konuşulan double burden, yani çifte yük kavramına dayanıyor. Kadınların hem iş hayatında aktif olması hem de evdeki tüm sorumlulukları tek başına omuzlaması ciddi bir tükenmişlik yaratıyor tabii ki. İşte bazı kadınlar bu baskıdan tamamen sıyrılmak için geleneksel rolü bir kaçış noktası olarak seçiyor. Sosyal medyada gördüğümüz o kusursuz hayatların kamera arkası elbette farklıdır ama tartışması daha uzun süre devam edecek gibi diyebiliriz, değil mi?

İngilizce'deki lif'i en üst seviyeye çıkarmak kelimelerinin birleşiminden oluşan bu yaklaşım günlük beslenme düzeninde lif oranını maksimuma ulaştırmayı hedefliyor. Aslında temel amaç son yıllarda önemi çok daha iyi anlaşılan bağırsak sağlığını desteklemek ve sindirim sisteminin düzene sokmak diyebiliriz. Yulaf, mercimek, nohut, chia tohumu ve

Lif tüketimini bir anda çok agresif bir şekilde artırmak vücutta ciddi şişkinlik ve hazırlıksızlıklara yol açabilir ve bu yüzden değişimi kademeli yapmak ve mutfakta bol bol su tüketmek gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi aslında burada da denge altın kuralımız. O halde dengeyi koruyacak keyifli bir şarkıyla devam edelim mi kulaklarımızda?

Az önce hazır beslenmeden bahsetmişken bu konunun madalyonunun diğer yüzüne, yani o gizli tehlikeye de mutlaka değinmemiz gerekiyor değil mi? Az önce değinmiştik. Sağlıklı yaşama çabası ne zaman hayatımıza esir alan bir takıntıya dönüşür? İşte tam da bu noktada tıp dünyası otoreksiya nervoza kavramına dikkat çekiyor. Yani temiz ve sağlıklı beslenme hastalığı. Eğer gün içinde sürekli kalori hesabı yapıyorsan, yiyecekleri iyi veya kötü diye takıntılı şekilde ayırıyorsan ve karbonhidrat ya da yağ gibi belirli besin gruplarını tamamen hayatından çıkarıyorsan, bu durum sağlıklı olmanın ötesine geçiyor ve en ufak bir kaçamak sonrası yaşanan o yoğun suçluluk duygusu veya yeme kararlarının tüm sosyal hayatını yönetmeye başlaması da psikolojik olarak ciddi bir uyarı sinyali diyebiliriz. Unutmamak gerekiyor efendim, yeme bozuklukları sadece kilo kaybıyla değil, düşüncelerimizdeki bu katı kurallarla başlıyor. İşte kendimize karşı biraz daha esnek ve şefkatli olmakta fayda var değil mi? Efendim, hem zihni rahatlatalım hem de modu yükseltelim. Nefis bir şarkı var sırada.

Yemekle ve bedenimizle kurduğumuz ilişkideki o gizli uyarı işaretlerini incelemeye devam ediyoruz. Bazen sporu ve egzersizi sağlıklı bir alışkanlık olarak değil de yediğimiz şeylerin bir cezası veya telafisi görmeye başlıyoruz. Hasta ya da çok yorgunken bile kendini spor salonuna gitmeye zorluyorsan, gitmediğinde yoğun bir kaygı ve pişmanlık yaşıyorsan burada durup bir düşünmek gerekiyor. Sık sık tartılmak, aynada sürekli bedenini eleştirmek ve kendi değerini sadece tartıdaki o sayıyla ölçmek modern dünyanın üzerimize yıktığı o sert davranışlardan birisi ve kendimize de çok katı davranmamıza neden oluyor bu durum maalesef. Ya hep ya hiç düşüncesi var ya hani. Yemek yemek fiziksel bir ihtiyaçtan çıkıp duygusal bir yüke dönüşüyor. Erken fark etmek gerekirse bir uzmandan destek almak hayat kalitemiz için çok önemli olarak gösteriliyor. Bedenimizi sadece dış görünüşüyle değil bize sunduğu yaşamla sevdiğimiz güzel bir günü olsun diyelim. Şimdi size

Zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadığımız harika ritimlerle ve hayata dair çok özel detaylarla doldurduğumuz festivalin bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki 2 saat boyunca şehrinde, iş yerinde, evinde ya da direksiyon başında bana eşlik ettiğin için bu güzel enerjiyi benim

Benimle paylaştığın için çok ama çok teşekkür ediyorum sana. Yarın yine aynı saatte hayatın tam kalbinden yepyeni konularla ve en taze şarkılarla tam burada. Kulaklarında olmak için sabırsızlanıyorum. O zamana kadar kendine çok iyi bak, ruhunu müzikle beslemeyi ve radyonda kalmayı unutma. Şimdi mikrofonu kapatıyorum ama müzik sizin frekansınızda tüm neşesiyle akmaya devam edecek. Keyifli, huzurlu ve enerji dolu bir gün sizinle olsun. Şimdilik hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

95.5.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden.

Tuncer, Çet Tocan, Anıl Tarkan, Ercihan Dilmaç, Burak Çekiç, Umudun Bittiği Yerde Çiçekler Açacak, Hainlere inat Devam dedi Patır, Nisa Nur Küpeli. Ve gönderdiğiniz mesajları göndermeden önce bir kere daha okuyun. Lütfen isim ve soy isimlerin arasına virgül koyun. Seçtiğiniz şarkılar Türkçe olsun, argo olmasın, içinde küfür barındırmasın, yasaklı sözcüklerden oluşmasın, ideolojik olmasın, siyasi şarkılar da çalamıyoruz. Atakan Akkaya, selamünaleyküm ve aleykümselam Atakan. Sıradaki eser Saadettin Akkaya için gelsin. Rabbim mübarek günler hürmetine can parçam seni bize bağışlasın. Doğan güneş bize doğsun inşallah dedi Atakan Akkaya. Saadettin Akkaya için istedi sıradaki şarkıları ve aleykümselam. Yunus Emre Susmaz, canım kanım aslan abilerim Yunus Ergin, Koray Kabadayı, Rıdvan Dalda Biten, Emrah Gül, kardeşim Haydar Sezgin, Kaan Arpa, Emrecan Küntaş selam olsun dedi. Yunus Emre Susmaz. Bir mesaj daha var Yunus Emre'nin. Hasan Bora Çelik, can kardeşim selam olsun. Mesajını aldım, şarkıların gelecek. Yunus Emre Susmaz, bizi bu ümmetin bahçesinde kuruyan dalların üzerine birer damla yağmur olarak zuhur ettiren Mevlam'a binlerce kez şükürler olsun dedi Yunus Emre Susmaz.

0: Ve seni bekleyen sevdiklerim var. Elbet bir gün MÇ dedi. Melisa Tahancı, sarışınım Tuğçe Nur Demir, nazar bağlamacı Gülay Korkmaz'a selamlar. Bizim düşme korkumuz yok. Tutunarak yaşayanlar düşünsün dedi Melisa Tahancı. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazdın. İsmail Türüç söylüyor. Adam var. Kimden geldi? Ben bir adam tanıdım. Burak ve Adem Kaya'dan Alper Ünal ağabeylerine Kaya kardeşler olarak armağan olarak geldi. Adem ve Burak Kaya'dan, Kaya kardeşlerden Alper Ünal'a, Ünal Hava Yolları'na armağan olarak geldi. İsmail Türüç adam var.
1: Adam var gösterme luk.
0: Alper Ünal'ın da bol selamları var. Taner Ünal'a, Adem ve Burak Kaya'ya, Azat Bilici'ye, Batuhan Gültekin'e. Taner Ünal ve Orhan Ünal'a selam olsun mesajı var Alper Ünal'ın. Adem ve Burak Kaya kardeşlere de çok teşekkür ediyor Alper Ünal.

Alper Ünal'ın yüreğinden Taner Ünal, Adem ve Burak Kaya, Azat Bilüce'ye özellikle Alper Ünal'ın yüreğinden armağan olarak geliyor. Adem ve Burak Kaya kardeşler, Taner Ünal, İsmail Altunsaray, Üryan geldim, gene Üryan giderim, çok fena. Karacaoğlan'ın muhteşem sözleri, Alper Ünal'ın yüreğinden geliyor. Üryan geldim, gene Üryan giderim, ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talebeyler, benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler, huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var deyip korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var? Karacaoğlan der ki ismimi verler, ağa oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler, benim haktan özge sevdiğim mi var? Alper Ünal'ın yüreğinden can kardeşi Taner Ünal. Yine kardeşleri Adem ve Burak Kaya, Azat Bilici, Batuhan Gültekin ve dinleyen herkese armağan olsun. Karacaoğlan'ın sözleri, Üryan geldim, İsmail Altunsaray'ın sesiyle birleşince bomba.

Ürkan geldim gene Ürkan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talebeyler, benim can vermeye derman.

Alper Ünal'ın yüreğinden Taner Ünal, Azat Bilici, Alper, Alper Ünal, Adem ve Burak Kaya'ya, kardeşlerine, dinleyen herkese, Batuhan Gültekin'e bu güzel eseri armağan etti. İsmail Altunsaray söyledi, Karacaoğlan'ın sözleri. Üryan geldim, gene Üryan giderim.

Ben Hasan Boran Çelik, Aslan kardeşlerim Veysel Subaşı'na, Arda Ay Yıldız'a, Arda Kaçar'a, Baran Aşütli'ye, Onur Turan'a, Orçun Gökalp'e, Muhammed Kadir Karabulut'a, abim Görkem Ünal'a, dayım Mehmet Ali Horoz'a, dayım Mehmet Ali Horoz'a. Armağan olsun Mustafa Yavuz'dan Kim Vurdu'ya Gideceksin ve bir notu var kardeşim. Hasan Bora Çelik'in yıkarsa bizi dostun kahvesi yıkar. Gerisi şehrin manzarası. Düşman kör nişancıdır da dost nereden vuracağını iyi biliyor. Aslan dostlarıma armağan olsun dedi. Mustafa Yavuz'dan Kim Vurdu'ya Gideceksin. Hasan Boran Çelik'ten geldi.

Ben Hasan Boran Çelik dedi Hasan Boran Çelik. Aslan kardeşlerin Veysel Subaşı'na, Arda Ay Yıldız'a, Arda Kaçar'a, Baran Aşutlu'ya, Onur Turan'a, Orçun Gökalp'e, Muhammed Kadir Karabulut'a, abim Görkem Ünal'a, dayım Mehmet Ali Horoz'a. Yıkarsa bizi dostun kahvesi yıkar, gerisi şehrin manzarası. Düşman kör nişancıdır da dost nereden vuracağını iyi biliyor. Aslan dostlarıma armağan olsun. Mustafa Yavuz, kim buraya gideceksin? Hasan Boran Çelik'ten geldi. Aç radyonun sesini.

namı diğer Kosova Furkan Kırımlı'dan kader birliği yaptığı arkadaşlar Burak Kaya, Adem Kaya, Mustafa Öztemel, Şüskün İsmail, Güler Emir Akdemir'e selam olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz, zorluklar geçicidir. Güçlü olanlar hep kazanır mesajı geldi. Yine namı diğer Kosova.

Sol Furkan Kırımlı'ya eşinden bütün parçalar kendisi ve kader birliği yaptığı arkadaşlarına gelsin. Ben seni her zaman ve sonuna kadar, sonsuza kadar bekleyeceğim sevdiğim. Sayılı gün çok az kaldı. Sen hep iyi ol. Ben burada senin gelmeni dört gözle bekliyorum. Elbet bir gün, güzel günlerde seni çok seviyorum her şeyim dedi. Değerli kardeşimiz Namudiyar Kosov Furkan Kırımlı'ya eşi hanımefendiden de böyle bir mesaj geldi. Yine Kosov Furkan Kırımlı, Namudiyar Kosov Furkan Kırımlı, kader birliği yaptı arkadaşlar Burak Kaya, Adem Kaya, Mustafa Öztemel, Küskün İsmail, Güler Emir Akdemir'e selamlarını gönderdi. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz, zorluklar geçicidir, güçlü olanlar hep kazanır dedi. Zübeyde Çakır, Allah'ım onun göğsünü daraltan ne kadar sıkıntısı varsa hepsini ferah çıkar. Amin. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Oğlum Mert Çakır dedi. Zübeyde Çakır'ın mesajı böyle. Fatma Bayat, sana kavuşacağım gün için her gün Rabbime yalvarıyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı, huzurlu ve özgür bir şekilde ailene kavuşursun. İnşallah. O kadar yakışıklısın ki ölüyorum sana. Çok özledim seni. Yuvamızı kurup sağlıkla sevdiklerimizle bir arada çok mutlu bir hayatımız olacak. İnşallah her gece buna inanarak uyu. İyi ki varsın aşkım. Mekancı İbrahim Kaya, dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre Tankoç, Haydar Tatlıbal, Orkun Karacaoğlan, Oğuzhan Mollaoğlu, Tony Montana, Leo, Kürdo, Burak Ayaz, Yakup Çiftçi ve Mario'ya selam olsun dedi. Yine Mekancı İbrahim Kaya'dan, dostlarım İsa Genç, Cüneyt Yıldırım, Tony Montana, Barış Kurt, Emre Tankoç, Haydar Tatlıbal ve Ferhat Karakaya, Kürdo, Burak Ayaz, Serdar Yavaş, Umut Eren, Yakup Çiftçi'ye selam olsun dedi. Samet Sarı, ben Mehmet Sarak, kardeşim Murat Sarak'a gelsin bu sözlerim. Aslan kafese sığmaz, sisli günler geçer, güneşli günler yakındır aslan kardeşim. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz dedi kardeşimiz. Özlemin dili olsaydı kim istemiş, hemen armağan edelim. Bekletmeyelim, özlemin dili olsaydı Ferhat Tunç'tan geldi. Pervin Işıktaş, kardeşim Birtan Alçay için özlemin dili olsaydı türküsünü istiyorum. Kardeşim sen benim canımın yarısısın, seni çok seviyorum. Bir kez daha iyi ki doğdun kurban dedi. Pervin Işıktaş, kardeşim Birtan Alçay için özlemin dili olsaydı türküsünü istiyorum. Kardeşim sen benim canımın yarısısın, seni çok seviyorum. Bir kez daha iyi ki doğdun kurban dedi.

Aykut Utlu, Özgür Düylekar ve Murat Turan abiler, özgürlük en kısa sürede sizinle olsun. Çalacak olan şarkı Baba Adam Mert Pektaş'tan size gelsin. Eren Aydın, Güle Dersim'dir. Aykut Utlu'nun mesajı, Özgür Düylekar ve Murat Turan abiler, özgürlük en kısa sürede sizinle olsun. Çalacak olan şarkı Baba Adam Mert Pektaş'tan size gelsin. Eren Aydın, Güle Dersim'dir.

0: Barış Kurt, dostlarım Haydar Tatlıbal, Yunus Emre Tankoç, Ferhat Kılıç, Talha Kerem Aydemir, Ferhat Karakaya'ya, Sedat Özdemir, Bahattin Öcal, İsa Genç ve Mario'ya selam olsun dedi. Yine Barış Kurt, dostlarım Ersoy Ağarcan, Furkan Semih Şenol, Hakan Şişman, Hacı Ömer Sarıoğlu, Abdullah Tunçok, Tony Montana, Haydar Can Çizik, Burakhan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Emre Dobado, Fatih Gürsel Özceylan, Serkan Özçelik, Tan Doğan Kırkgözler, Mustafa Güler, Ömer Ağırdil, Hasan Yetiş, Tolgağan Erdoğan ve Samet Sarı'ya selam olsun dedi.
1: Başın öne eğilmesin.
0: Arda Poyraz'ın isteği geldi. Arda Poyraz'dan babası Erdal Poyraz'a ve abisi Enver Levent Ertürk'e armağan olsun. Edip

Bizi Enver Levent, Ertürk'e armağan olsun Edip Akbayram, Aldırma Gönül. Aç radyonun sesini. Arda Poyraz'dan babası Erdal Poyraz'a ve abisi Enver Levent Ertürk'e armağan olarak geliyor. Edip abi söylüyor, Aldırma Gönül.

0: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne alır ne giderim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?
1: Selamünaleyküm. Abi ben Berat Öncül. Abim Salih Samet'e, Doğan Bağcı'ya, Burak Dere, İbrahim Alkan, Cenk Kaplan'a, Emre Çelik, İsmail Namlı, Barış Saylaner, Barkın Bozkurt, Devran Kaplan, Ömer Avdi ve Ömer Avdi'ye Azer Bülbül'den Erken Yoruldum armağan olsun. Boğukan Bağcı mı? Yanlış yazmış olmayın ismi. Hızlı yaşadın. Bokan Bağcı. Sen bir genç ihtiyarsın. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.
0: Hey ne olur ne gülerim. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim.
1: Şöyle toparlayalım.
0: Allah'ın kullarından.
1: Berat Öncül'den ağabeyleri Salih Samet'e, Doğukan Bağcı'ya, Burak Dere, İbrahim Alkan'a, Cenk Kaplan'a, Emre Çelik, İsmail Namlı, Barış Saylaner, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Devran Kaplan, Ömer Avdi'ye Azer Bülbül'den Erken Yoruldum armağan oldu.

0: yaşadım çabuk yoruldum.
1: Hey nağlar ne gülerim, sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.
2: Efendim devam ediyoruz. Serkan Reçber, Şerif Kaydan, Ölmeye Geldim. Gelsin bakalım. Selamünaleyküm abi, ben Efe Akkaya, aslan yürekli abim Poyraz Öncül'e ve bizi seven sayan tüm dostlarımıza selam olsun. Bizdeki yürek hükümsüzdür, alttan almayı bilmez. Rabbim tez zamanda bizi seninle kavuşturacak inşallah. Sen bir yana, dünya bir yana, canım abim benim. Serkan Reçber, Ölmeye Geldim parçasını ince ayrıntıyla armağan ediyorum sana demiş. Efe Akkaya'dan aslan yürekli ağabeyi Poyraz Öncül'e özellikle geldi bu şarkı. Poyraz Öncül'e benden de çok selam olsun kardeşime.

Devam ediyoruz. Selamünaleyküm abi, ben Berat Öncül, abim Salih Samet'e. Ve aleyküm selam Berat Öncül kardeşim, abim Salih Samet'e, Doğukan Bağcı'ya, Burak Dere, İbrahim Alkan'a, Cenk Kaplan'a, Emre Çelik, İsmail Namlı, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Devran Kaplan, Ömer Avdiye, Enver Yılmaz, Asil Aspe'ye, keseyim kendimi, armağan olsun dedi Berat Öncül. Salih Samet'e, Doğukan Bağcı'ya, Burak Dere, İbrahim Alkan, Cenk Kaplan, Emre Çelik, İsmail Namlı, Barış Şaylaner'e, Barkın Bozkurt, Devran Kaplan, Ömer Avdiye, Enver Yılmaz'dan, Asil Askaya'dan, keseyim kendimi.

akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma 1.765 bir mermim var. Deneyeceğim.

Eyüphan sen olmayınca sadece Alper Ünal'dan Ünal Hava Yolları'ndan Taner kardeşimize armağan olarak geliyor. Taner Ünal'a, sadece Taner Ünal için istedi Alper Ünal. Eyüphan sen olmayınca Ünal Hava Yolları olarak Alper Ünal'ın yüreğinden Taner Ünal'a armağan olarak geliyor. Can kardeşim seni çok seviyorum diyor. Alper Ünal, Taner Ünal'ı kapılarda beklediğini yine söylüyor.

Efendim devam ediyoruz. Bir iki tane mesajım var, hemen aktarayım. Aslan abim, Emirhan Gürbüz ve değerli kardeşleri Murat Hakbilen, Hüseyin Akyol, Berat Küçüktepe, Serdar Ergin, Sedat Kınay, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Mertcan Yüksel ve değerli ağabeyi Metin Kaçar, Engin Kaçar, Ayhan Bora Kaplan, Resul Polat, Fırat Polat ve tüm dostlarına gelsin. Hayat cesurları sever Aslan abim, Emirhan Gürbüz elbet bir gün mesajı geldi. İsa Şahiner, yan yana olamasak da gönüllerimiz daima bir, aslan kardeşim. Tolga Can Şentürk'e gelsin sıradaki şarkılar dedi. Dostlarım Musa Şahiner, İlhami Erkılıç, Ahmet Altıntaş, Emre Pehlivan, Evren Tacıroğulları, İbrahim Zaim, Oğuzhan Patır, Haydar İplikçi'ye sıradaki eserler gelsin. Elbet bir gün be kardeş. Bugün değilse elbet bir gün. Alper'le de konuştum. Bugün gittim. En kısa zamanda ziyaret edecek seni kardeşim. Seviyoruz seni. Her zaman yanındayız. Cahit abimin de bizimkilerin de İsa Şahiner'e selam var mı demek istedik. Ya da İsa Şahiner'den selam olsun diyelim. Burayı böyle bağlayalım. Mesaj yarım kalmış, İsa Şahiner'in mesajı. Selamları var dostlarına. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ömer Ağırdi. Can eşim Mavişim'e sıradaki eserleri armağan ediyorum. Seni seviyorum ömrüm. Farklı akvaryumlarda olsak da özgür okyanuslara demiş kardeşimiz. Kaybetmek kazanmanın kardeşidir. Kaybetmeden kazanamazsın. Biz kaybettiğimiz her şeyi geri kazanmaya yeminliyiz. Sadece özgürlük gelene kadar sabır. Mert Balıkan, sıradaki tüm parçalar değerli dostlarım, abiler Mert Kıyak ve Ömer Ağırdil, Ramazan Cirit, Serkan Özçelik, Barış Kurt, Duran Emir, Kaan Kara, Çocuk Emre, Kesbirim, Yasin Bektaş, Burak Çevik, Ali Kırtay'a gelsin sıradaki şarkılar. İyi yayınlar Murat abi, ben Ömer Ağırdil, dostlarıma Duran Emirkan'a, Serkan Özçelik, Mert Balıkan, Uğur Polat, Ramazan Cirit, Oğulcan Koç, Özkan Avcı, Sedat Güngör, Haydarcan Çezik, Abdullah Tunçok, Tony Montana, Barış Kurt, Masaya Bol Şans. Allah'tan isimlerinizi biliyorum da toparlıyorum. Bazen hatalı geliyor mesajlarınız. İyi yayınlar Murat abi, Duran Emirkan, dostlarım dostlarım Ömer Ağırdil, Ramazan Cirit, Serkan Özçelik, Oğulcan Koç, Mert Balıkan, Nedim Tuncel, Burakcan Kurman, Burak Çevik, Yasin Bektaş, Ali Kırtay, Masaya Bol Şans dedi kardeşimiz. Kaybedeceğim masaya hiç oturmadım, kazanmak için de hiç çaba göstermedim. İyi yayınlar, ben

Ziya Atay, dostlarım Ömer Ağırdil, Nuran Emir Kağan, Mert Balıkan, Burak Çevik, Ramazan Çevik, Yasin Bektaş, Paşa Lapo ve Çeto Başkan, Alişime, Ulaş Bağış'a, Bülent Evren'e, Oğulcan Koç'a selam olsun. Samet Sarı'nın son gelen mesajını okuyayım Samet. Ya da bir tane daha var. Ben Ömer Ağırdil, can eşim sevgilime, seni seviyorum, nefesim, ömrüm, elbet bir gün mavişim dedi Ömer Ağırdil. Murat Sarak'tan dayılarına Hamuş Ateş, Çekler Şiar Ateş, Kaan Akkuş, zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz, elbet bir gün mesajı geldi. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Cüneyt Yıldırım, dostlarım İbrahim Kaya, Durmuş Yıldırım, Yunus Emre Tankoç, Barış Kurt, Haydar Tatlıbal, Yusuf Kaşıkçı, Seyit Çağlar, Ersoy Ağırcan, Ahmet Aramaz ve Mario'ya selam olsun mesajını gönderdi. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için değerli dostlar 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Mustafa Hayran, Hidayet Uçar, Durmuş Yorulmaz, İbrahim Ceylan, Murat Diş, Budak Gökhan, Seyhan Yusuf, Genç Ali, Osman Hak Bilir, Battal Yiğit, Haydar Çağlar, Alişan Sözgen, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu. Şimdi mesaj toparlayalım. Virgüllerin olmayışı işte bizi böyle zorluyor. Mustafa Hayran, Hidayet Uçar, Durmuş Yorulmaz, İbrahim Ceylan, Murat Diş Budak, Gökhan Seyhan, Yusuf Genç Ali, Osman Akbilir, Battal Yiğit, Haydar Çağlar, Alişan Sözgen, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu'na Eyüpan'dan postacı armağan olarak geliyor. Mustafa Hayran'dan geliyor bu eser. Dostlarına Mustafa Hayran'dan geliyor bu güzel çalışma. Eyüpan postacı.

şunlar yazdım, şunlar yazdım mektuplarda. Şunlar da onun aşk şiirleri. Kulağında çınlayan ses, bana etti aşk yeminleri.

0: Mustafa Hayran kardeşim, annenden sana bir şiir var. Zindan kapısı demir anne, ama ana duası altındır. Her secdede adın var oğlum, her damla gözyaşımdan altın. Oğlum başın dik olsun, ana duası sırtındadır. Ayetel kürsü yastığındır diyor. Anneciğin Mustafa kardeşim sana böyle seslendi. Mustafa Hayran selam olsun.
1: Baksana, baksana şunlar doğru aşk şiirleri.

Selamünaleyküm abi, ben Nurettin Patır, aslan kardeşim Poyraz Öncü'le bir gün yine aynı sofrada güleceğiz. Geçmişe bir gün aynı sofrada güleceğiz geçmişe, geride bırakıp geleceğe güleceğiz. Kardeşlik bağımız ne mesafe tanır ne zaman, kalbimde yerin hep aynı canım kardeşim. Sana gelsin Yağız, kralına çatarım. Nurettin Patır, aslan kardeşi Poyraz Öncü'le bir gün yine aynı sofrada güleceğiz. Geçmişe, geçmişi geride bırakıp geleceğe yürüyeceğiz. Kardeşlik bağımız ne mesafe tanır ne zaman, kalbimde yerin hep aynı canım kardeşim. Poyraz Öncü, sana gelsin. Hapiste yatarım senin için, Yağız'dan geliyor.

Boran Batman ve arkadaşları radyonun başına gelsinler. 10-15 dakika içinde istekleri olacak. Boran Batman ve arkadaşları radyo başına toparlansınlar. 10-15 dakika içinde istekleri olacak. Üzerimde kalmasın. Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm abi, Berat Öncül'den yoluna öleceğim abim Poyraz Öncül'e gelsin. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. İsmail Türüt adam var armağan olsun dedi. Berat Öncül'den yoluna öleceğim abim Poyraz Öncül'e gelsin. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. İsmail Türüt adam.

Efendim devam ediyoruz. Şarkının girişinde fondan mı böyle oluyor? Ne yapıyor ya? Vallahi billahi. Enver ne şarkılar yapıyor abi. Aslan abim Emirhan Gürbüz ve değerli kardeşleri Murat Hakbilen, Hüseyin Akyol, Berat Küçüktepe, Serdar Ergin, Sedal Kınay, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Mertcan Yüksel ve değerli ağabey Metin Kaçar, Engin Kaçar, Ayhan Bora Kaplan, Resul Polat, Fırat Polat ve tüm dostlarına gelsin sıradaki şarkılar. Hayat Resulları sever Aslan abim Emirhan Gürbüz elbet bir gün Emirhan Gürbüz ve değerli kardeşlerine geldi. Efendim devam ediyoruz. Kime armağan edeceğiz şarkıyı birazdan söyleyeceğim. Samet Sarı, ben Oğulcan Koç. Samet Sarı'nın panelinden gelen mesaj. Ben Oğulcan Koç, Ömer Ardil, Uğur Polat, Özkan Avcı, Sedat Güngör, Deniz Ökten, Duran Emirkan, Berat Sevim, Ahmet Koç, sıradaki şarkı armağan olsun dedi. Yine Ramazan Cirit diyor ki, oraların dört duvar bir kapısı var. Hakimin kalemi kırık değil, yazan bir kitabı var. Takılan kelepçe saat değil, ayarı var. Yılları var kardeşim. Her kader mahkumunun bir tahliyesi var. Elbet bir gün. Kadircan Cirit'in mesajı da böyleydi. Şimdi istekler var. Nisan Nur Küpeli, Samet Sarı, İsmail Tezel, Samet Sarı. Halledeceğim biraz sonra. Sırayla gidiyoruz. Bir kardeşim daha var. O kardeşimi de anons ediyorum. Birazdan geliyor. Boran Batman ve arkadaşlar radyo başında olsun. Biten şarkıyla istekleri var. Boran Batman ve arkadaşlar radyo başında olsun. Biten şarkıyla istekleri var. Aslanım Emirhan Gürbüz annesinin cennet kokulu kara gözlüsü, seni çok seviyorum nefesim. Bir şarkı istemişler. Emirhan Gürbüz'e gelsin, şarkı çalınacak mı Bakır Hanım? Şarkı da çalınacak. O zaman biraz bana müsaade etmeniz lazım. Şimdi toparlıyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Poyraz Öncül kardeşime selam olsun. Poyraz Öncül ve arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum bir kere daha. Selamünaleyküm abi Mert Avşar'dan kardeşim Poyraz Öncül'e gelsin. Enver Yılmaz icap eder mi? Ve aleykümselam Mert Avşar. Mert Avşar'dan kardeşi Poyraz Öncül'e geldi. Enver Yılmaz Derman düeti icap eder mi? Benden de Poyraz Öncül'e ve arkadaşlarına, yanındaki dostlarına, kader birliği yaptı arkadaşlarına, sofrasında ekmek bölüşen kardeşlerine, Poyraz Öncül'üme

Ben bu dünyada adına her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni.

Selamünaleyküm, ben Boran Batman. Ve aleykümselam sevgili Boran Batman. Öncelikle ağabeylerim Umut, Anıl, Yüzgül, Ali Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz, Yunus Emre Kocakaya, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, ta Büyük Şahin, Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Koray Kabadayı'ya selam ve sevgiler. Kardeşim Koray Kabadayı'nın geçmiş doğum günü kutlu olsun mesajı da geldi.

Boran Batman ve aleykümselam değerli kardeşim. Öncelikle abilerim Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz, Yunus Emre Kocakaya, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Ta Büyük Şahin, Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Koray Kabadayı'ya selam ve sevgiler. Kardeşim Koray Kabadayı'nın geçmiş doğum günde kutlu olsun dedi. Boran Batman ve arkadaşlarına

Devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Aslanım Emirhan Gürbüz, annesinin cennet kokulusu, kara gözlüsü, seni çok seviyorum nefesim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen parçası. Aslanım Emirhan Gürbüz'e gelsin dedi anneciği. Aslanım Emirhan Gürbüz, annesinin cennet kokulusu, kara gözlüsü, seni çok seviyorum nefesim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen. Aslan parçası evladım Emirhan Gürbüz'e gelsin dedi anneciğinden. Cennet kokulusuna, kara gözlüsüne. Emirhan Gürbüz, annenden sana geldi.

Muhammed Sidar Kesici Murat Ünce amcasına hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Muhammed. Remzi Kesici ağabeyine çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Namı Diğer Arap abisine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli, Aliş Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşa Lapodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Fatih Gürsel Özceylan'a, Yunus Emre Çakır, Baver Demir, Halil Özdemir ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısını armağan ediyor. Muhammed Sidar Kesici. Sidar'dan, benden, Emre Alkış'tan, Caney'den, Diyarbakırlı Remzi Kesici'ye.

Cihangir Dursun ağabeyimin, Mustafa Onur Dursun, İlker Ağacay, Doğuş Açıkgöz, Ercan Azat'a selamları var. Cihangir Dursun ağabeyimin, Mustafa Onur Dursun, İlker Ağaçay, Doğuş Açıkgöz, Ercan Azat'a selamları var.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Gece devam ediyor. Nisa Nur Küpeli kardeşimin isteği var. Sizler de mesaj göndermek isterseniz medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı türkü isteği. Hangisi sizin için uygunsa oradan gönderilerinizi yapın. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 572-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 572-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'a yazın WhatsApp'tan. 552-711-7490 Nisa Nur Küpeli kardeşimizin isteği. Yükün dürüstlükse gücün düşer, başın düşmez. Zehra Tür'den, Uğur Karakuş'tan sevdiğim parçası, Batuhan Küpeli ve Kader Birliği yaptığı abilerine gelsin dedi. Nisa Nur Küpeli, yükün dürüstlükse gücün düşer, başın düşmez. Zehra Tür'den, Uğur Karakuş'tan sevdiğim parçası, Batuhan Küpeli ve Kader Birliği yaptığı abilerine gelsin.

Samet Sarı, İsmail Tezel ve Samet Sarı'nın bir şarkı da isteği var. Yasin Deniz, Seray Ayhan'ın mesajları var. Aktaracağım arkadaşlar. Geliyor. Geliyor, gelmekte olan Maral'dan Ankara şahidim olsun geliyor. Çok yoğun arkadaşlar. Nefes almadan çalıyorum. Dikkat ederseniz çok affedersiniz. Tuvalete gidemiyoruz yani. Samet Sarı, Maral'dan Ankara şairim olsun yakarım. Ben Serkan Özçelik, lakabı Cinli Aslan. Aslan dayım Murat Sarak, Ömer Ardil, Oğulcan Koç, Abdullah Tunçok, Haydar Tatlıbal, Tony Montano, Barış Kurt, Casper, Yalnız Esmer, Kurdo kardeşlerime gelsin. Maral'dan Ankara şairim olsun. Ben Serkan Özçelik, namı diğer Cinli, Aslan dayım Murat Sarak, Ömer Ardil, Oğulcan Koç, Abdullah Tunçok, Haydar Tatlıbal, Tony Montano, Barış Kurt, Casper, Yalnız Esmer, Kurdo kardeşlerime gelsin. Maral Ankara şahidim olsun yakarım.

Ve devam ediyorum İsmail Tezel. Hayırlı yayınlar. Duyduğun en güzel şarkı olan Canımın Cananı ya da duyduğum en güzel şarkı olan Canımın Cananı İlayda Öyküm Alsanç için Velet'ten Bir Şarkısın Sen parçasını istiyorum. Teşekkürler dedi İsmail Tezel. Hayırlı yayınlar. Duyduğun en güzel şarkı olan Canımın Cananı İlayda Öyküm Alsanç için Velet'ten Bir Şarkısın Sen armağan ediyorum dedi İsmail Tezel'in.

Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun Ünce yoldasınız. Gece devam ediyor efendim. İsteklerinizi çalıyorum. Onay Şahin kalem çektim. Samet Sarı istedi. Yeğeni Samet Sarı ve eşinden aslan amcası Murat Sara gelsin. Dört duvar kime kalmış ki sana kalsın mesajıyla. Onay Şahin'den kalem çektim armağan olarak geliyor. Yeğeni Samet Sarı ve eşinden aslan amcası Murat Sara geliyor. Dört duvar kime kalmış ki sana kalsın. Onay Şahin söylüyor. Kalem çektim. Samet Sarı isteyin yayında kardeşim. Bu arada meslektaşım Çilekeş. Birazdan gönderiyorum Çilekeş. İnanılmaz bir yoğunluk var. Nefes alamıyoruz arkadaşlar vallahi.

ve ben seni dinliyoruz. Azer'den yemin sadece bana, bize armağan eder misin demiş kardeşim. Çilekeş. Biliyorsunuz Enerji FM ailesi olarak Bartın'da da sesimize ses oluyor. Benim eski, çok eski arkadaşım. İstanbul Günlüğü Radyo 2000'de beraber çalıştığımız muhteşem gecelerimiz vardı. Çilekeş şimdi Enerji FM'in de başında, oranın patronu olarak çalışıyor. Kendisine ve yanındaki kardeşi Prens Sezgin'e, Alemin abisine selam olsun. Yakışıklı Prens Sezgin, Alemin abisi. Selam olsun kardeşim sana ve Çilekeş'ime. Armağan olsun sadece bize, öyle mi? Yemin Azer Bülbül'den geliyor. Benden Çilekeş'e ve yakışıklı Prens Sezgin, Alemin abisi. Armağan olsun.

biten Azer Bülbül eseriyle Yemin'le birlikte benden sadece Poyraz Öncül kardeşime armağan olarak gelen bir şarkı olacak. Azer Bülbül Baba versiyonu. Bir Azer daha bağlayalım. Poyraz Öncül ve arkadaşları, açın radyonun sesini.

Efendim devam ediyoruz. Seray Ayhan demiş ki iyi yayınlar abi. Aksaray'dan selam olsun. Ben Seray Ayhan. Aslan annem Songül Ada ve Kader Birliği yaptı arkadaşları. Berivan Kırk Gözler, Berivan Yıldız, Havza Muhammed, Serpil Yeşim, Gülcan Kübra'ya bol bol selam olsun. Aslan annem nefesimi bol bol benim yerime öp. Biz çok iyiyiz. Allah'a emanet ediyorum sizi. Bu dört duvar kime kalmış ki size kalsın. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Seray Ayhan'ın mesajı böyleydi. Yasin Deniz, hayırlı geceler. Biricik eşim Yasin Deniz'e, namı diğer Çetom'a ve kader yoldaşı Efe Gazi Subaşı'na selamlarımı iletiyorum. Güzel günlerimize inşallah dedi Yasin Deniz. Ve Seray Ayhan, Songül Adak ve tüm Kader Birliği yaptı arkadaşlarına Özgür Kaplan'dan Mapushane'yi armağan etti. Ne zaman yorulsam aklıma sen geliyorsun anne, çünkü sen benim en güçlü tarafımsın dedi Seray Ayhan. Songül Adak ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına Özgür Kaplan'dan Mapushane'yi armağan etti. Ne zaman yorulursam aklıma sen geliyorsun anne, çünkü sen benim en güçlü tarafımsın dedi Seray Ayhan. Arzu köşüm bitsin.

İnsan bazen bir mezarın başında değil, bir hatıranın başında ağlar. Çünkü bazı ayrılıklar ölümle gelmez arkadaşlar. Bazı ayrılıklar bir gün ansızın değişen bir ses tonuyla başlar mesela. Eksilen bir cümleyle başlar. Azalan bir ilgiyle başlar. Ve insan uzun süre bunun farkına varamaz. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hisseder ama adını koyamaz. Sonra bir gün içine bir sessizlik çöker. Ve anlarsınız, bir zamanlar kalbinizde büyük yer tutan biri artık sadece hatıralarınızda yaşamaktadır. Dostlarım, hayatın en ağır yüklerinden biri de budur işte. Kaybettiğinizi bildiğiniz insanın yasını tutmak kolaydır belki. Ama hala yaşayan bir hatıranın yasını tutmak işte o başka bir şey. Çünkü ne tam vedalaşabilirsiniz ne de kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İnsan iki kıyı arasında asılı kalır. Bir yanı geçmişe bakar, bir yanı geleceğe yürümeye çalışır. Ama kalbin tam ortasında hep aynı soru durur. Nerede kaybettik birbirimizi? Bakın arkadaşlar, bir filozof şöyle der. İnsanın başına gelen en büyük felaket sevdiği insanları kaybetmesi değildir. Onlarla birlikte içindeki bazı güzel duyguları da kaybetmesidir. İşte bu kadar. Öyle ya. Çok derin bir söz bence. Çünkü bazen bir insan gider ama onunla birlikte sizin saf inancınız gider, güveniniz gider, çocukça heyecanlarınız gider ve yıllar sonra bile aynı insan olmazsınız, olamazsınız. İşte bu yüzden bazı insanlar hayatımızdan çıktıktan sonra bile bizimle yaşamaya devam eder. Bir şarkıda, bir sokakta, bir mevsimde, bir kokuda, bir gece yarısı ansızın gelen bir hatırada ve ne kadar güçlü görünürse görünsün, her insanın içinde kimseye anlatamadığı bir eksiklik vardır. Kesin. Kimsenin bilmediği bir özlem, kimsenin görmediği bir yara, kimsenin duymadığı bir dua. Çünkü insanın en büyük acıları sessizdir. En derin gözyaşları dökülmez, kalbin içinde birikir. Yıllarca. Belki bir ömür boyunca ve sonra bir gece, tıpkı bu gece gibi bir cümle gelir, bir şarkı çalar, bir hatıra kapıyı çalar ve insan yıllardır susturduğu duygularıyla yeniden karşılaşır. İşte o an anlarsınız dostlarım, hayat aslında çok kısa, kırgınlık taşımak için fazla kısa, gurur yapmak için fazla kısa, sevdiğini söylememek için çok kısa be. Çünkü hepimiz sevdiğini söylememek için çok kısa, çünkü hepimiz aynı gerçeği aynı gerçeğe doğru yürüyoruz ve günün sonunda geriye şu soru kalıyor: kalbimdeki sevgileri yaşatabildim mi? İşte insanı gece uykusuz bırakan soru budur. Ne kadar kazandığı değil, ne kadar sevdiği, ne kadar sevildiği ve ne kadar iz bıraktığı. Dostlarım, belki bu gece birilerini aramayacaksınız. Belki bazı kapılar artık açılmayacak, belki bazı yaralar tamamen kapanmayacak ama şunu bilin: kalbi güzel insanların kaybettikleri şeyler yok olmaz. Onlar hatıraya dönüşür, duanın içine yerleşir ve insan ruhuna derinlik katar. Çünkü en güzel insanlar hiç yara almamış olanlar değil, aldığı yaralara rağmen sevgiden vazgeçmeyenlerdir. Ve belki de bu yüzden bu gecenin en sessiz, en derin cümlesi şu olsa gerek. Ve bir şarkı da çalsın alttan, şöyle bağlayalım geceyi. Bazı insanlar hayatımızdan giderler ama biz onları uğurlayalım.

uğradıktan sonra bile içimizde onlar için bir oda bırakmaya devam ederiz. Ve o oda kalbin tam ortasındadır. Mia için bizim bıraktığımız gibi. Müsaadenizle bu şarkıyı Mia'nın hatırasına anneciği Bakır Hanım'a armağan ediyorum. Özellikle o bu şarkıda gözyaşlarını tutamıyor. Yine aynı anları yaşıyoruz. Bu gece bir yolculuğa çıktık. Ne bir şehre gittik, ne bir ülkeye, ne de haritalarda işaretlenmiş bir yere. Bu gece insanın kendi kalbine doğru yürüdük ve galiba en uzun yolun kilometrelerle ölçülmediğini bir kez daha gördük. Çünkü insan bazen dünyanın öbür ucuna gider ve kendine ulaşamaz. Bazen de bir cümlenin içinde yıllardır aradığı gerçeği bulur. Bu gece kaybettiklerimizi konuştuk. Sessizce uzaklaşan insanları konuştuk. Yarım kalan hikayeleri konuştuk. İçimizde yaşamaya devam eden hatıraları konuştuk. Ve belki de hep birlikte aynı gerçeğin önünde durduk. Hayat sandığımız kadar uzun değil dostlarım. Gerçekten değil. Bir gün çocuk oluyoruz, bir gün genç, bir gün aynadaki yüz değişmeye başlıyor. Ve farkına bile varmadan yıllar avuçlarımızın arasından su gibi akıp gidiyor. Sonra dönüp bakıyoruz. Hatırladığımız şeyler büyük başarılar olmuyor, büyük kavgalar olmuyor, büyük hesaplar olmuyor. Bir ses oluyor, bir bakış oluyor, bir dostun omzumuza koyduğu el oluyor, bir gece yarısı edilen samimi bir dua oluyor. Çünkü insan hafızası olayları değil, duyguları saklıyor. Ve dostlarım, bu dünyada hepimiz bir şeyler biriktiriyoruz. Kimi para biriktiriyor, kimi eşya, kimi ünvan. Ama ömrün sonunda en değerli sermayenin sevgi olduğunu anlıyoruz. Çünkü sevgi, sevgi dışında her şey burada kalıyor. Bir tek sevgi yolculuğa devam ediyor. Bir insanın hatırasında, bir evladın kalbinde, bir dostun duasında, bir minik patili dostumuzun tüylerinde, bir kedinin başını okşarken gösterdiğimiz merhamette, bir yabancının yüzüne baktığımız tebessümde, işte insanın gerçek mirası budur. Dostlarım, belki şu an bizi dinleyen birileri üzülüyor, özlüyor. Birileri pişman, birileri kırgın, birileri sessizce gözyaşlarını siliyor. Bilin ki yalnız değilsiniz. Çünkü bu dünya üzerinde nefes alan her insanın kalbinde anlatamadığı bir hikaye vardır. Ve en güçlü insanlar hiç ağlamayanlar değil. Kalpleri kırıldığı halde iyilikten vazgeçmeyenlerdir. Sevgiden vazgeçmeyenlerdir, merhametten vazgeçmeyenlerdir. Şimdi gece yavaş yavaş sabaha doğru yürürken sizlerden bir ricam var. Yarın uyandığınızda hayatı biraz daha ertelemeyin, olur mu? Bir teşekkürünüz varsa söyleyin, bir özrünüz varsa geciktirmeyin Allah rızası için. Bir sevginiz varsa saklamayın. Çünkü vakit hepimizin sandığından daha hızlı akıyor. Ve bir gün hepimiz bu dünyadan sessizce geçip gideceğiz. Mia gibi ya. Ama Allah nasip etsin ki arkamızda bırakacağımız şey yalnızca bir isim olmasın, bir dua olsun, bir güzellik, bir tebessüm olsun ve birileri yıllar sonra adımızı duyduğunda içinden şöyle geçirsin: ya ne güzel insandı, ne güzel adamdı be. İşte o zaman gerçekten yaşamış sayılırız dostlarım. Bu gece gönlünü açan herkese, sessizce dinleyen herkese, kalbinin en derin yerinde birini taşıyan herkese, bir Mia taşıyan herkese sevgi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sevgilerinizi Allah'a emanet edin. Sevdiklerinizi Allah'a emanet edin. Kalbinizi karartmayın. Çünkü dünya geçer, yıllar geçer, insanlar geçer. Ama sevgi, gerçek sevgi kalpten kalbe yürümeye devam eder. Hayırlı geceler olsun dostlarım. Huzurlu geceler olsun ve unutmayın, bir gün hepimiz bir hatıra olacağız. Önemli olan birilerinin kalbinde güzel bir hatıra olarak kalabilmek. Mia bizim kalbimizde çok özel bir hatıra. Bize çok şey öğrettiği için Mia'ya sonsuz teşekkürler. Yaratıcıya, Rabbime şükürler olsun. Mia gibi güzel bir kızımız oldu. 3 yıl bizimle birlikte, bize çok şey öğretti, sevgiyi öğretti, insanlığı öğretti. Bakışlarıyla Allah'ı sürekli hatırlattı. Seray Ayhan Songül ada annem, bazen insan en çok da gece susunca ağlar. Kimse görmez, kimse bilmez ama gözyaşın düştüğü her yerde senin eksikliğin vardır aslında. Ben ne zaman içime dönsem en çok seni özlerim. Çünkü senin yokluğun bile insana ağlamayı öğreten bir acı gibi durur yüreğimde. Sesine ihtiyacım var, sakın ağlama diyor Seray Ayhan. Ama bizi ağlatıyorsun Seray. Songül ada annesine, bazen insan en çok da gece susunca ağlar. Kimse görmez, kimse bilmez ama gözyaşın düştüğü her yerde senin eksikliğin vardır aslında. Ben ne zaman içime dönsem en çok seni özlerim. Çünkü senin yokluğun bile insana ağlamayı öğreten bir acı gibi durur.

Be, sesine ihtiyacım var, sakın ağlama anne dedi. Seray Ayhan bizi ağlattı. Efendim, Enerji ailesinde benden sonra Çilekeş yayında olacak. Çilekeş'i takip edin. Enerji Bartın. Of of, hadi iyi geceler. Yarın akşam 19'da bir mani olmazsa eğer, yine yeniden kaldığımız yerden, kentin, kentlerin en özel istasyonlarından sizlere Murat İnce ile Uzun İnce Yoldan seslenmeye devam edeceğim. Bende emeği olan Bakır'a, bu programların hazırlanıp sunulmasında sizlere ulaşmasına çok emeği olan Bakır'a, siz dünyanın en güzel varlıkları sevenlerime, moral motivasyon veren siz canlarıma çok teşekkür ediyorum. Dua eder dua bekleriz. Hak hukuk noktasında ola ki karşılaşmazsak bir daha, ola ki bir daha duymazsanız bir gün sesimi, haklarınızı helal edin. Benim hakkım helaldir hepinize. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.